Ayıp gece, doya onda marta becer ya. Sen po de çigana bu. Girida, olim sen tat na praia, teja, doya onda marta becer.